hayal kırıklığında yok. Hepimiz kayıyoruz. Benim ay iftar halosu kapatırken.